0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu.

çalınmışı kapının. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Duracağım burada, gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım. Ben yine salağım.

hayaller yandı. Kül yok, duman yok. Hiç bir şey yok.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: uyanırsam bir hazan sabahında bir şarkı daha yazacağım sana.
1: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Altını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Hayatta hiç

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedim.

Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para burada yalnız. Sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz.

Evet, frekansları başında bizleri bekleyen herkese günaydınlar diliyorum. Coşkun Show başladı. Saatlerimiz 08.36'yı göstermekte. Programımız normalde 8'de başlamakta. Yol, çay falan derken bir de baktık saat 3.30'u bulmuş. Ama bir şey diyebilir miyim? Gerçekten dışarıda güzel bir hareketlilik var. Çünkü okullar açıldı. Küçük küçük şeyle. Kardeşlerimizi gördüm. Daha mutlu oldum. Bir hareketlilik oldu. Her şey çok güzel gidiyor. Herkese günaydınlar diliyorum. Sesimizin ulaştığı her yere. Böyle bir güzel, hareketli, heyecanlı bir günaydın gönderim. Yunuslar dizi dizi aşar Karadeniz'i. Yalvar

0: Evet, şöyle bir WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatıyorum hemen. 0532 715 06 94 0532 715 06 94 nolu WhatsApp mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle güzel, heyecanlı, enerjili bir program sizi beklemekte. Saatlerimiz 10'a kadar buradayım. Ondan sonra her tenden Adem Bey'in programı burada olursa abimiz. Onun adına da konuşmak istemiyorum bazen. Evet, bizlere kimler ulaşmış hemen şöyle bakıyorum. Zekeriya Bozkan, günaydınlar Coşkun kardeşim, iyi yayınlar, güzel haftalar diliyorum dedi. Buradan Zekeriya abimize, Zekeriya Bozkan'a da bir alkış göndereyim o zaman. Vallahi tebrik ediyorum abim. En son yaptığın şarkı gerçekten çok güzel, beğendim. Ağzına sağlık diyorum sana.
1: Söz yakması var, onunda var meyleda. Azıcık korkması var, hele bir bakması var da.
0: Evet, böyle biraz ara vermiştik. Ara vermiştik derken biraz yorgunluk vardı üzerimde, kırgınlık vardı üzerimde. Anca kendimi toparladım, oh kendime geldim. Beğenene sardı vallahi, 2-3 gün dinlendim böyle. Dinlendim de sayılmaz ama olduğu kadar. Omşuk kombe, telefonlar susmuyor ki.

0: dolan.
1: Evet grubumda.
0: Yüz görsün seni.
1: Boncuk Boncuk Gözlerin adlı şarkıyı dinledik.
0: Bir kere maşallah kör naz.
1: Evet Zekeriya Bozkan, şu an bizleri dinliyor musun? Abim, mesajın ulaştı bizlere. Evet bakalım bizleri kimler dinliyor? Nereden dinliyoruz? Sesimin ulaştığı her yere kucak dolusu selamlar yolluyorum ve günaydınlar diliyorum buradan. Radyo Karadeniz'den herkese günaydınlar.
0: Farklı çok güzelsin, çok farklı çok güzelsin. Bir içim su değil sen.
1: Valla sabah kalktığımda hava güneşliydi. Bir anda kapattı. Bizim buradan ne olacak belli değil herhalde. Her şey olabilir. Yağmur yağabilir. Bir baktın kar yağdı. O kadar abartmayayım ama hafiften havalar da soğudu tabii ki de. Evet dün güzel bir etkinlik vardı. Dere Mezra Yaylası'nda Kombola Festivali vardı gerçekten. Tebrik ediyorum yapanlara, emeği geçenlere. Vallahi güzel etkinlikler. Böyle etkinliklerin çoğalmasını istiyorum. Gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel de yani sanatçılar vardı.

Evet, Coşkun Show başladı. Yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 08.42 göstermekte. Böyle heyecanlı, hareketli parçalarla tabii ki adım gibi Coşkun Show enerjili devam edecek. Böyle hareketli hareketli istekleriniz varsa çalabiliriz. Şöyle uyandırma modundayız. Güzel bir parça göndereceğim birazdan. Hareketli gelecek.

0: Ah ulan tulum, ne giriş yaptı ama. Evet, Erol Şahin'den Ver Elini. Eluni, pardon, bak orayı düzeltelim. Eluni Eluni olması gerek. Adlı parçayı dinliyoruz. Öyle güzel hareketli tulumlu sabah enerjisiyle başlayalım yayınımıza.
1: Niye ver bana boşta bırak, o ver bana. Hep beraber oynayalım bir oyalar.
2: Radyo Karadeniz, alemde tekiz.

0: Evet, şöyle reklam arasına giriyoruz.
1: Reklam.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
3: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam.
4: Cennet vatanımın güzel insanları, Coşkun Show'u dinleyin, kendinize gelin. Mogoy Şaşı Zamanı. Coşkun Show, Radyo Kalbi dinleyin. Herkese günaydın. Coşkun Show başlıyor, kendinize gelin. Mogoy Şaşı Zamanı, Mogoy Şaşı.
0: Evet, Aden Seven'in dediği gibi amani mogoy şaşı. Evet, bizlere kimler ulaştı şöyle WhatsApp mesaj attığına hemen bakıyorum. Ercan Bey ulaştı. Ercan kardeşim ulaştı. Selamun aleyküm. Cezena'da evlerimden selamlar abi dedi. Çok uzun ara verdin, cidden özlettirdin. Abi şu an var ya, o kadar mutluyum ki sen şenlendir dedi buraları dedi. Coştur be dedi. Helal olsun sana. Ercan'ım, bir alkış da sana gönderiyorum buraya. Buradan bir alkış gönderelim. Hadi güzel bir alkış göndereyim sana. Evet Ercan kardeşim. Cezena'da evlerinden bizi bu... Oraya bir türlü diyemiyorum. Çok zor bir isim koymuşsun ama güzel bir isim. Tebrik ediyorum seni Ercan kardeşimizi. Yo, aslında uzun değil. Böyle bir buçuk hafta bir ara verdik. Çünkü yorgunluk, üzerimdeki bitkinlik ancak kendine geldi. Kendim ancak üzerim. Hani Adem Bey diyor ya, kendine gel kendine. Aynen öyle, ancak kendime geldim. Evet, bizlere şu an nereden ulaşıyorsunuz, nereden dinliyorsunuz? Sesimizin ulaştığı her yere selamlar olsun. Coşkun Show başladı. Haftanın 5 günü. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri aranızda olacağım. Böyle hareketli, tempolu, enerjili bir programlar sizi beklemekte güzel. Arada da şöyle sanatçı konuklarımız da olacak. Misafirlerimiz de olacaktır. Yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışacağız. Artık bir şeyleri rayına sokmamız gerekiyor. Şimdi bir WhatsApp mesaj attığımızı hemen hatırlatıyorum. 0532 715 06 94 nolu mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Radyo Karadeniz'in WhatsApp mesaj hattına mesajlarınızı bekliyorum. Bir de iOS Android uygulamasından uygulamamızı indirebilirsiniz. Radyo Karadeniz yazarak böyle Radyo Karadeniz amblemi var. Böyle nasıl anlatayım? Vamış kunşi, şunun içinden çıkamadım şimdi. Evet, oradan da bizleri dinleyebilirsiniz. Böyle hareketli hareketli devam ediyoruz. Ercan kardeşim ulaştı bizlere en son. Evet, bir isteğin var mı? Yazarsan hemen çalabilirim Ercan kardeşim. Babaya da selamlar. Rıfkı amcaya da selamlar olsun.

Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Yazacağım silmez kelamım, kalbimde tutacağım. Hey, şöyle güzel güzel mesajlarınızı bekliyorum. Sesimin ulaştığı her yere günaydınlar diliyorum. Coşkun Show başladı. Bugün pazartesi, haftanın ilk günü. Dışarıda güzel bir hava var. Vallahi sabah güzel bir güneş vardı ama şu an kapattı. Ama olsun, gene böyle serin bir hava var. Bir de okullar başladı. Böyle küçük küçük kardeşlerimizi gördüm okula giderken. O ne güzel oldu ya, özlemişiz gerçekten. Bir hareketlilik oldu dışarıda, gerçekten bir hareketlilik var. Sabahleyin özlenen bir hareketlilik. Yani enerji, tempo, aksiyon başlamıştır. Herkese Allah kolaylıklar versin diliyorum bu saatten sonra. Hani ne demiştir? Bu bizi kim alabilir? Boşansıyor. Bunu demeden yapamayacaktım gerçekten. Bunu her zaman diyorum. Unutmuştum aslında, sabahleyin girişte yapacaktım.

Evet Rıfkı Baylar, Rıfkı amca, Rıfkı abim. Selamun aleyküm, ben Rıfkı Baylar. Bu radyo olayını çok sevindim ama yaylamda bir bardak çayımı içmedin, alacağın olsun. Ama yine de seviyorum seni, işinden başarılar diliyorum, yolun açık olsun. Rıfkı amca söz, gerçekten geleceğim, söz veriyorum geleceğim inşallah. O gün zaten geldiğim zaman uyku sahroşu, ne olduğu belli değildi. Zaten o yollarda gelene kadar hani Laca diyorlar ya, Dovin Çahi değil. Aynı öyle oldu. Zaten birkaç yerde de uyuyakaldım. Uyuyakaldığım için arabanın camına kafamı vurdu. Zaten o hani çay içireyim dediğin zaman zaten vallahi çay may bilmiyorum. Kafam mafam gitmişti yani o ara. Ama inşallah inşallah bir gün geldiğim zaman söz veriyorum, gerçekten uğrayacağım sana. En yakın zamanda da geleceğim oraya. Koç Düzü yaylasına selamlar olsun Rifki amcamıza. İşte ya.

Evet, en son bizlere Rıfkı Baylar ulaştı. Selamun aleyküm, ben Rıfkı Baylar. Bu radyo olayını çok sevindim ama yaylamda bir bardak çayımı içmedin alacağın olsun yazmıştı. En yakın zamanda oradayım Rıfkı amca, geleceğim. Buradan selamlar olsun Koçdüzü yaylasına, selamlar yolluyorum. Evet, bizlere kimler ulaştı? Günaydın piyanist Mustafa Terzioğlu. Günaydın Coşkuncum, sesin dinamik geliyor, anca dinlendin. Dün festivale gidecektik, telefonu kapattın. Aha. Bütün kirli çikillerin meydana çıkıyor şu an. Recep'imden hareketli bir şarkı gönderirsen memnun olurum. Pınarlı köyüne ve tüm Coşkun Show dinleyicilerine gelsin dedi. Tabii ki de abim, gönderirim, ne demek. Yeni şantör Mustafa Terzioğlu'na da buradan selamlar yolluyoruz. Abim, köyde misin şu an, bizi köyden mi dinliyorsun? Zaten yazmışsın oraya, Pınarlı köyünden değilim. Oy oy. Sabah sabah normaldir yani, yeni yeni kendimize geliyoruz. Evet Ercan kardeşim, Ayana Pekin'den güzel bir şarkı göndereceğim. Lazona şarkısını istemişsin. Tamam, hemen hazırlıyorum, gelecek. Öncelikle Ayana Pekin'den Lazona gelecek. Ondan sonra Mustafa abimizin isteği. Recibimden güzel bir parça göndereceğiz. Hazırlıklı olun, vaziyet olun, ortalık karışabilir. Hadi bakalım.

Evet, bu arada uzun zaman oldu demeyelim de şöyle bir buçuk haftalık bir aramız olmuştu. O sırada WhatsApp mesaj hattımızı da hatırlatalım değil mi? 0532 715 0694, 0532 715 0694 nolu WhatsApp mesaj hattından bizlere ulaşabilirsiniz. İstekleriniz varsa da yazabilirsiniz. Böyle hareketli parçalar, enerjili parçalarla devam ediyoruz. Böyle hafiften stop şarkıları da daha sonraya bırakıyorum. Çünkü uyandırma modundayız. Herkese günaydınlar diliyorum. Saat

Evet, buradan Rıfkı Baylar'a gönderiyoruz. Her Aptekin'den Lazon'a attı parçayı gönderelim. Mekanı cennet olsun abimizin. Şöyle güzel bir parça gönderelim. Hiçbir yere ayrılmıyoruz.

Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Saatlerimiz 09.05'i göstermekte. Evet, sabahleyin dediğim gibi okullar açıldı. Güzel güzel önlüklü böyle kardeşlerimiz, çocuklarımız. Valla okullara başladı, ne güzel bir görüntü oldu. Özlemiştik bunları gerçekten. Az önce stüdyomuza kimler geldi bir tahmin edin. Adem Bey geldi, Adem abimiz geldi. Adem'le her telden beklenmedik bir hareket. Tabii okullar açıldı. Adem abimiz de artık benden sonra yayında olacak kendisi. Beklemekte kalalım. Yiçil, yiçil. Ha, böyle uyandırma modundayız. Herkese günaydınlar diliyorum. Tekrardan bizlere dinleyen, bizlere kulak veren herkese selamlar olsun. Şu ana kadar bizlere güzel mesajlarınız ulaştı. Zekeriya Bey, Rıfkı Bey, Ercan Bey, Mustafa Bey. Selamlar olsun ve şöyle mesaj, eline mesaj al, yazayım mı yazmayayım mı, atsam mı atmasam mı diyenlere de selam olsun. Şöyle mesajlarınızı bekliyorum. Hatırlatalım böyle. WhatsApp mesaj hattımızı 0532 715 0694, nolu mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Böyle güzel güzel mesajlarınızı bekliyorum. Bazen de diyorlar ki Coşkun çok sabahın erkeninde, bazen uyanamıyoruz. Uyanmalısın, uyandırmalısın, kendini alıştırmalısın. Şimdi diyecekler ki o kadar uyanılıyordu da neredeydi şimdi? Güzeldi, güzeldi. Buradayız artık. İnşallah aralıksız işlerimiz olmadığı zamanlarda her gün burada olmaya çalışacağım. Evet Rıfkı amcamız, şu an Koç Düzü'nde mi dinliyorsun bizleri? Evet, Mustafa Terzioğlu'nun Recep'imden güzel bir attı parça istedi. Recep'imden gönder de, ne gönderirsen gönderdi. Tabii ki de dün akşam Kombala Festivali vardı. Nerede vardı? Dere Mezra'da vardı. Güzel bir etkinlik oldu. Sabah da zaten söylemiştim. Böyle etkinlikler yeter ki olsun, yapılsın. Bayağı bir kombala gitti yani. Kombala ne demek? Mısır demek. Lazca'da kombola mısır demek. Vallahi yapanlara, emeği geçenleri herkese teşekkür ediyoruz. Güzel görüntüler gördük. Hani gidemesem de o kadar gitmeye çalıştım. Bir türlü gidemedim. Bazı sebeplerden dolayı. Ama Mustafa abim, en üzüldüğümde hani geleceğim dedim de sana gelemediğim içindir. Şöyle bir şarkını göndereyim de hani demez sonra haydi da bir şarkımı çal diyelim.

Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Şöyle istekleriniz varsa çalabiliriz. Şöyle güzel güzel mesajlarınız gelmeye de devam ediyor. Hemen şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatıyoruz. 0532 715 0694. Ne olur unutmuş olabiliriz. Hemen hatırlatma moduna geçelim. Bir de iOS Android uygulamamızdan Radyo Karadeniz yazarak bizleri dinleyebilirsiniz. 87.5 Radyo Karadeniz Rize bölgesinden, 90.6 Artvin Rize, Trabzon. Evet, bizleri nereden dinliyorsunuz? Şöyle Rize'den var mı? Trabzon'dan var mı? Artvin'den var mı? Bütün ilçelerden şöyle güzel mesajlarınızı bekliyorum. Evet, Rıfkı amca yazdı. Rıfkı baylar, bana gönderdiğin müzik için teşekkür ediyorum. Yok, ben köydeyim ama seni nerede olursa olsun dinliyorum dedi. O zaman bir alkış göndereyim sana, Rıfkı amcamıza. Bak ne güzel söylemiş. Nerede olursan ol diyor, seni her zaman dinlerim diye teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hani Bakoz nerede? Bakoz. Bakoz nerede? Sesimiz ulaşıyor mu Bakoz'a?

Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Saatlerimiz 09.20'yi göstermekte. Herkese selamlar olsun. Günaydınlar diliyorum. Şöyle mesajlarınızı da bekliyorum. Haftanın ilk günü, dışarıda şöyle biraz karışık bir hava var. Sabahleyin gelirken zaten güneşli hava vardı. Bir anda kapattı böyle. Bizim burada her an her şey olabilir. Hani bir kelime var ya, vaziyet alan ortalık karışabilir. Bir de şey var, bu bizi kim alabilir? Bu şansı yok. Evet, yayınımız devam ediyor. Bölgemizin en güzel radyosu Radyo Karadeniz'den şu an canlı yayındayız. Şöyle güzel güzel mesajlarınızı da bekliyorum, yavaş yavaş gelmeye de devam ediyor. Evet, bizlere kimler ulaştı? Kemal Kasaboğlu ulaştı, abimiz ulaştı. Vallahi çok mutlu oldum. Şöyle bir alkış gönderiyorum abimize. Evet, Kemal abimiz ulaştı. Kemal Kasaboğlu ulaştı bizlere. Değerli sanatçı abimiz, buradan selamlar yolluyorum. Ne yazmış hemen bakıyorum abimizin. Bu ne enerji, süpersin. Off time hayrattan dinliyorum. Selamlar yolluyorum dedi. Radyo Karadeniz'den de selamlar olsun. Kemal Kasaboğlu'na selamlar gönderiyoruz. Abim, inşallah bir gün buralardaysan konuk da alabiliriz seni. Rize Ardışen'den yayın yapıyoruz şu an. Evet, Kemal abimize selamlar yolluyorum. Evet, gitmezsen abimiz bir gün seni konuk almak isteriz Kemal abim.

Evet, bizleri kimler dinliyor? Hemen şöyle bakıyorum. Antep'ten Ali abimiz ulaştı bizlere. Antep'ten selam, günaydın Coşkun Bey. Selim Bölükbaşı'ndan Dere Akay Dere adlı parçasını çalabilir misin? Antep'ten selamlar yolluyorum dedi. Tabii ki de gönderirim abi, ne demek? Birazdan burada olacak. Tabii şarkı burada olacak abi. Evet, şöyle bir güzel bir şarkı dinleyelim o zaman. Kimden dinliyoruz? Kemal abimizden dinleyelim. Tam da üzerine denk geldi o zaman. Şöyle Kemal Kasaboğlu'ndan güzel bir şarkı dinliyoruz.

Evet, yayınımız devam ediyor. Bizlere kimler ulaşmıştı? Kemal Kasaboğlu ulaştı. Buradan sevgiler, saygılar yolluyoruz. Oftan şu an bizleri dinlemekte kendisi. Kemal abim, saygılar, sevgiler vallahi yazdığın için çok onur duydum. Teşekkür ediyorum. Böyle abilerimiz, büyüklerimiz, sanatçı abilerimiz de yazdı mı tabii ki de insan mutlu oluyor. Kucak dolusu selamlar yolluyoruz. Nereden? Radyo Karadeniz'den selamlar yolluyoruz Kemal abimize. Evet, Antep'ten Ali abim ulaşmıştı. Günaydın Coşkun Bey dedi. Selim Bölükbaşı'ndan Dere Akay adlı parçayı çalabilir misin? Tabii ki de çalarım abi. Ne demek, sen iste yeter ki. O sen bizi Antep'ten dinliyorsun. Çalmaz mıyız? Tabii ki de. Bir alkış gönderiyorum sana da o zaman. Hani burada bir şey var ya. Biz Karadeniz'de insanlar hareketli, heyecanlı, tempolu kişileriz. Kemençe tulumu duyduk mu tabii ki de yerimizde duramayız. Herkes de aynıdır, aynı. Yani tahmin ediyorum demeyeyim de gerçekten aynı. Herkes aynıdır. Cansın artık aboneyiz size. Kemal abim yazdı. Tabii ki de abim. Hatta şöyle yaparız, bir gün buralarda olursan vallahi konuk etmeyi de düşünürüm yani abim. Yani sen de müsait olursan.

0: Evet, ara ara şöyle WhatsApp mesaj attığımıza bakıyorum. Coşkun Bey, Instagram'dan da canlı yayın yaparsanız olur mu, görsek sizi dedi. Evet Ercan kardeşim, bugün yapamıyorum, şarjım yok. İnşallah başka bir gün yapacağım, söz veriyorum. Vallahi %10 şarjım var evden çıkarken de. Telefonu şarja takmamıştım. Ama o kadar istersen fotoğraf atarım sana. Şaka bir yana inşallah yapacağız. Yarın yaparız. Şöyle bir 10-15 dakika açarım. Şöyle bir armonika gelsin mi, armonika? Ha böyle bir ellerimiz, kollarımız bir kalksın. Ha böyle her taraf. Hadi bakalım.
1: Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz. Alemde tek.

Evet, şöyle kısa bir harmonika dinledik Rize bölgemizden. Son zamanların enerjili, tempolu enstrümanı diyelim, harmonika. Evet, dün Dere Mezra Yaylası'nda güzel bir etkinlik vardı. Şöyle güzel bir fotoğraf paylaştı bizlere Mustafa abim, Mustafa Terzioğlu. Dün palamut ızgaraya kaçırdın coşkun dedi. Ama Pınarlı Köyü'nde yapacağız inşallah. Tabii ki de abim, söz veriyorum, geleceğim. Ya ben ha böyle yemekli işleri, çaylı işleri neden kaçırıyorum ya? Ben oy oy oy. Bir de bunları çok seviyorum. Bir de Laz böreğine hastayım yani. Böyle bir şey yok. Laz böreği olsun yemek bile yemem. Ha bu kiloları nasıl aldım? O bizi kim alabilir? Boşansı yok.

Evet, İsmail kardeşim yazdı. İsmail saymaz. İsmail neredesin Allah aşkına ya? Bu sonra ne? Sogol olur. Neredesin? Hayırlı yayınlar Coşkun abi. Yakın zamanda karşıma çıkan bölgemizin en büyük sanatçısı Ayhan Aptekin abimizden Güllü şarkısını istiyorum dedi. Birazdan hemen bakıyorum. Listemizde varsa hemen gönderiyorum isteğini. İsmail Saymaz'a da selamlar olsun buradan. Evet, bölgemizde bugün biraz hava kapalı böyle. Sabahleyin güneş vardı. Bakayım arkama bir dönüyorum böyle. Evet, hala da kapalı gözüküyor. Birkaç gün böyle güzel geçti, güneşli geçti. Tam istediğim gibiydi böyle. Ne sıcak ne serin. Hani diyorlar ya, oh oh hoşu gözüne kesileyim.

Ozan okumuş. Nerede kaç kardı atlı parçayı gönderiyorum. Ondan sonra şöyle Mustafa abim, bir de İsmail Bey'in, İsmail Saymaz'ın isteğine bakıyorum hemen.

Evet, şöyle bizlere kimler ulaştı? Zekeriya Veziroğlu, Zekeriya abimiz ulaştı. Tiprona yaylasından selamlar. Şu an Ucim Mekçamtu'ya. Ucim Mekçamtu ne demek? Yani sana kulak veriyorum demek Lazca'da. Şu an abimiz bizleri dinlemekte, Zekeriya abimiz. Selamlar olsun o zaman Tiprona yaylasına. Evet, Ali abimizin isteği gelecek birazdan. Silik Bülük başından Dere Akay adlı parçayı gönderiyorum. Ali abim nasılsın? İyisindir inşallah.

Yok, sevdalı uşakmışım, Şükrü Güler'den çıkmışım, şekleri çakmışım, kafamı da takmışım. Seni gördüm anladım ya, sevdalı uşakmışım. Bize bir atlı parçayı dinledik. Evet, şöyle Enap Tekin'den o zaman Güllü şarkısını gönderir. İsmail Saymaz ulaşmıştı bizlere.

0: doktorun.
1: Bana da doktorun ne ya? Ayı ya desa. Hadi yiyoruz, hadi bakalım. Evet, şöyle bir parça dinledik. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Böyle bir kısa bir reklam arası var. Reklamlardan sonra buradayız. Ayhan Aptekin'den lazca bir parça göndereceğim abim.
2: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
3: Reklam. Dere akay dere da kumini sere sere. Dere akay dere da kumini sere sere.

Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle Ali abimiz Antep'ten bizlere ulaşmıştı. Şöyle Selim Bülük başından Deli Akay adlı parçayı bizden istedi. Bir de abim Antep'e selamlar olsun. Kucak dolusu selamlar yolluyoruz.

Evet, bizlere Şükran Hanım ulaştı. Coşkun Bey, me acaba dedi, emin değilim yazdı da. Günaydın benim Coşkun. Sesim mi değişti? Acaba sesim farklı mı geliyor o tarafa doğru? Bunu nasıl çıkartamadım, benim o. Evet, günaydın Coşkun Bey, tam emin değilim ya sen olduğuna dedi. Gel beri. Yok benim. Şaşırmayın, bundan sonra buradayım, rahat olun. Bu bizi kim alabilir? Boşansıyor. Vaziyet alın, ortalık karışabilir. Hadi bakalım. Abi İzmir'densin. Teyzem Gülşen Aydoğan seni dinliyor. Sana selam söylüyor. İyi yayınlar, onun için bir parça çalar mısın? Ayhan Aptekin, Heko Vortiko. Zaten Ayhan Aptekin'den güzel bir şarkı ayarladım. Raja göndereceğim. O zaman bir İzmir'e selamlar olsun. Bir alkış gönderiyorum İzmir'e. Şu an o İzmir'de bu sene gelemedi. Onun için dertli diyor. Tamam, böyle bir İbrahim Sarı'dan Sit Çakana Mugulur Laca şarkısını dinleyelim. Ondan sonra Ayhan Aptekin'den güzel bir Laca şarkı gönderiyorum. İzmir'e de selamlar olsun. Gülşen Aydoğan'a da selamlar olsun. Teyzene selamları yollayalım.

Arto'ya mutluya var o günam ya. Evet, yayınımız devam ediyor. Bu bölümü dinletemiyorum. Evet, şöyle yayınımız devam ediyor. Vallahi bu şarkının gerçek versiyonunu vallahi bekliyoruz. Vallahi bekliyorum. İbrahim Sarı'dan hem de bu tempoyla, bu enerjiyle bekliyorum. Bu şarkıyı yapması gerek kendisi. Şu an dinlediğimiz şarkı yapay zeka olduğu için. İlk önce ben de gerçek zannetmiştim, birebir benzetmişler ama olsun, güzel, devam. Şükran Hanım yazdı, sesin değişik geldi. Yok yok, benim, gerçekten benim. Acaba ses başka mı çıkıyor, anlamadım. Evet, şöyle bir Ayhan Abdikin'den Heke Vortiku adlı parçayı şöyle gönderiyorum, hazırlıklı olun. Geliyor, geliyor.

Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle hareketli hareketli başlamıştı. Tempolu tempolu başlamıştı. Hani ne demişler, nerede hareket orada bereket diyerek. Şöyle Coşkun Show devam ediyor. Son 6 dakikamız kaldı. Tamamdır o zaman. Aynab Tekin'den. Aynab Tekin candır can, teşekkür ediyorum dedi Şükran Hanım. Az önceki şarkı İzmir'e ve Zekeriya Bey'e gönderdik. Azca bir parça istemişlerdi Aynab Tekin'den. Vallahi böyle Aynab Tekin'den bugün gerçekten her programda aslında diyelim güzel istekler geliyor. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın abimiz. Fazla kendisini özledik. Valla onunla bir anım var. Hemen anlatmak istiyorum Aynab Tekin'le. Abimizle. O zaman küçüktüm. Küçüktüm derken daha 17-16 yaşlarındaydım. Şu an tabii 35 yaşındayım. Bayağı bir body olduk. O zamanlar daha klavyeyi, yani org dediğimiz cihazı daha yeni öğreniyordum. Aynab Tekin gelmişti böyle bir alim evine. Yani bizim burada çay verilen yere. Vallahi geldiğinde heyecanlandım şimdi, yani Aynab Tekin, yani gözümüz, yani nasıl anlatayım? O zamanlar tabii ki de yani bir sanatçı neyse, bir Tarkan neyse, o da öyle yani abimiz. Bir heyecanlandım böyle. Elim ayağım titredim. Ne yapacağım dedim. Acaba nasıl, hangi şarkıları isteyecek? Acaba çalabilecek miyim? Heyecanı yapacak mıyım diye. Vallahi geldi yanıma, ne dedi biliyor musunuz? Heyecan yapmana gerek yok. Gel bana gel. İstediğin gibi çal dedi. Ben dedi Akzum'la dedi Ekegeonları, yani Ekegeonları derken yani ben düzelteceğim dedi. Orada o kadar rahatladım ki, o kadar mütevazi bir insandı ki. Yani hatalı çalsak bile gerçekten hani diğer sanatçılar gibi kesinlikle bir defa böyle ağzını, yüzünü, mimiklerini değiştirmedi. Ama öyle sanatçılar tanıyorum ki bazen sahne aldım, biraz hata yapsan hemen yüzünü bürüştürür. Gerçekten Aynab Tekin'e buradan selamlar yolluyorum, sevgiler yolluyorum. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın abimiz.

Teyzem gözleri doldu, teşekkür ediyorum. Sağ ol Gülşen Aydoğan. Sevdiğimi buradan söylemek istiyorum. O benim için çok değerli dedi. Ercan kardeşim bir alkış gönderiyorum buradan. İzmir'e selamlar olsun. Vallahi ne mutlu bizlere. Mesajlarınız geldikçe böyle İzmir'den, yurt dışından, diğer memleketlerden, vallahi ben de mutlu oluyorum. İyi ki de varsınız diyorum. Ağladım, gülemedim, yarı güldüremedim. Evet, bizlere Şefik Uzuner ulaştı. Merhaba dedik. Könden. Şefik ya, bir türlü diyemiyorum onu. Könden Şefik de ulaştı. Selamlar yolluyorum abim.

0: Evet, birazdan saatlerimiz onu gösterdiğinde Adem'le her telden birazdan sizlere olacak. Adem. Ama buna hastayım, bunu yapmadan yapamayacağım.
1: Ora Adem, ora Adem.
0: Hazırlığını yap abim. Birazdan yayında olacak kendisi. O da benim gibi.
1: Ben ölüyorum, sevdalıktan kim ölmüş?
0: Birazdan yayında olacak.

Evet değerli dinleyenlerim, saatlerimiz 09.59'u göstermekte. Evet şöyle yayınımız boncuk, boncuk. Adem Bey ile devam edecek birazdan. Adem ile her telden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayalım. Yarın aynı tempo, aynı enerji, aynı güler yüzle burada olacağım. Biraz da erken kalkmaya gayret gösterin. Bu ben geliyorum, burada olacağım. Yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ediyorum. Aynı tempoyla

0: Vatanı korumaya yemin etmiş bir askerdim. Kuracağım mutlu bir yuva, kardeş gibi gördüğüm dostlarım vardı. Kusursuz bir mutluluk tablosu.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri 12 Savaşçı. Eski Rus istihbaratı görevlisi Sergey, görev yaptığı dönemdeki usulsüzlükleri ve acımasız kişiliği nedeniyle teşkilattan ihraç edilir. Ancak bu onun için bir son değil, yıllardır hayalini kurduğu karanlık planı hayata geçirmek için bir başlangıç olur. Yıllar içinde kurduğu gizli organizasyonu uluslararası bir suç ağına dönüştüren Sergey, dünyanın en zengin iş insanlarını, sanatçılarını ve politikacılarını bu ölümcül sistemin parçası haline getirir. Deep Web üzerinden yürüttüğü yasa dışı bahis ağı sayesinde geleneksel kumar anlayışını aşan ölümcül oyunlarla milyarlarca dolarlık bir imparatorluk kurar. Organizasyonun en kanlı etkinliğinde dünyanın farklı ülkelerinden seçilen 12 dövüşçü tek bir binaya kapatılır. Büyük ödüle ulaşmanın tek yolu hayatta kalan son kişi olmaktır. Tüm mücadele dünya genelinde gizlice canlı yayınlanırken izleyiciler anlık bahislerle bu ölüm kalım oyununa ortak olur.
2: Another $10 million on Lisa's survival. Yes, that's it.
3: Ben asla yalan söylemez. Ama doğruları getir.
1: Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Ömer İhan ve Ateş Özkan yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom So, Ron Moss ve Arif Ben Badra var. İyi seyirler.
4: Cinevizyon.
5: Benden selam söyleyin.

0: Radyo Karadeniz WhatsApp iletişim numaramız 0532 715 0694.
1: Adem'le Hertel'den başlıyor.
2: Radyo Karadeniz Adem'le Hertel'den, dandan denizine, hüzünden horona, bu frekansta Karadeniz var.
3: Radyo Karadeniz.

Efendim, herkese selamlar. Tabii ki de böyle stov başlamayacağız. Hareketli başlayacağız değil mi? Gelsin bakalım. Gelsin, hadi başlıyoruz. Hanımlar, beyler, günaydınlar, tünaydınlar, selamlar, saygılar, şükürler olsun. Coşkun'dan mikrofonu devraldım. Uzun bir aranın ardından huzurlarınıza geldik. Burası Radyo Karadeniz 87.5, 90.6'dan bizlere kulak verebileceğinizi hatırlatmış olalım. Yeni gün, yeni başlangıç. Güzel bir günde tabii ki de 2026-2027 eğitim, öğretim yılı. Ziller bugün çaldı. Minik yavrucaklarımız, öğretmenlerimiz, okulu özleyenler, aileler, zaten çokça öğrencileri okula göndermek isteyenler. Değil mi? Başladık. Efendim, bütün öğretmenlerimize, eğitim camiasına, bütün öğrencilerimize Mevlam yardımcıları olsun. Güzel bir eğitim öğretim yılı olur inşallah. Sorunsuz, kazasız, belasız. Şimdinin küçükleri, geleceğin büyükleri, geleceğin profesörleri, geleceğin bilim adamları, bizlerin umudu, öğrencilerimiz 2026-2027 eğitim öğretim yılı tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci, 1.2 milyon da öğretmen için bugün ilk zil çaldı. Tabii bir hafta öncesinde de ana sınıflarıydı, birinci sınıftı, okula yeni başlayanlar için oryantasyon başlamıştı ama bugün tamamen ders zili çaldı. Minik yavrucaklarımız, hepsinde böyle kocaman bir gülümseme, yüzünde bir neşe. Öğretmenlerimiz öğrencilerini özlemişti. Değil mi? Efendim, herkese selamlar, saygılar diyoruz. Bizler de yeni başladık. Bizler de haftanın ilk günü, pazartesi günü huzurlarınıza geldik. Ben de birkaç gün arada tatildeydim, kaçaktaydım yine. Sesimizi duyan kimler varsa herkese selam olsun. Biz geldik yine işini aşk ile yapanlara, işini severek yapanlara, bütün öğretmenlerimize, bütün öğrencilerimize ve şu an itibariyle sesimizi duyan tüm herkese güzel bir Recep'in yorumuyla aşk ile diyerekten programın startını verelim. Bizi duyan kim varsa 0532-715-0694 0532-715-0694'ten bizlere yazmanız yeterlidir.

Hanımlar beyler, saatleri 10.20'ye yaptık ve şöyle güzel bir pazartesi gününde velilerin, ebeveynlerin çokça böyle hareketli ve çocuklardan daha heyecanlı olduğu bu güzel günde. Hanım biz de ellerinizden öper minik yavrucaklarımızı okula götürdük. Orada bazı ailelerin heyecanı hani şey olur ya, çocuklar okula ilk başlayınca çocuklar ağlardı ya. Orada bazı velileri gördük, bazı anneleri gördük. Onlar da çok duygulandı. Çocuklardan daha heyecanlıydı ya. Ama öğrencilerimizde o heyecan, o cıvıl cıvıl, o gözlerindeki neşe, yüzlerindeki böyle gülümseme bir başkaydı. Tekrardan eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Hani çocuklar derste, molada, köşe bucakta, kafede oturanlar ya da araçta ya da öğrencileri bekleyen velilerimizden varsa bizlere kulak veren, onlardan da bir selam alırız. Kendilerini iyi hissedecekleri müzikler varsa da bizlere yazmanız yeterlidir. Efendim şöyle bakalım, hafta sonu bayağı bir yoğundu tabii ki de. Efendim Cumhurbaşkanı'nın Rize ziyareti, Rize'de belli yerlerin açılış töreninin yapılması, yapılan yatırımların açılışlarının yapılması ve tabii ki de Kaçkarlar'da, Ayder'de UTMB yarışları vardı. 100K, 50K, 20K ve 5K. O maratonda Ayder güzel bir tanıtım oldu. Ulusal medyada da, yerel medyada da çokça yarışmacılar vardı. Bir teyzemiz vardı. Çok güzel yarıştı ya, selam olsun. Tabii sadece Ayder'de değil, bölgemizde de vardı. Derem Ezra, Kombola Festivali, yani Mısır Festivali. Değil mi? Ya da hani bazıları der ya, Koliva. Koliva Festivali vardı. Derem Ezra'da da güzel bir etkinlik vardı. Karadeniz müziğinin olmazsa olmazlarından sevgili Recep'im orada da sahne aldı. Konserler vardı. Sevgili İbrahim abiye de selam olsun. Ve diğer bütün sahneyi şenlendirenler, herkese selam. Bu tür etkinlikler hem bölgemizin tanıtımı ile ilgili, hem bölgemizdeki şenliklerle, yani köylerin, mezraların, buraların tanıtımı ile ilgili çok iyi oluyor değil mi? Bütün emeği geçenlere kocaman bir alkış. Ve şöyle günaydın mesajlarına bakalım, hadi vira bismillah diyelim. Selamlar, hayırlı yayınlar. Rize merkezden Ahmet ben. Recep'imden bir çalışma çalar mısınız? Bütün öğrencilerimize de şimdiden iyi dersler dilemek istiyorum demiş. Teşekkürler. Bakalım, merhaba, yayınınız hakkında yazıyorum demiş. Bulut çökmüş başıma. Avren. Yaylamın temiz havasında havamdayım. Ula Adem demiş. Oo. Kimler var burada bakalım. Hanım Saynur Hanım'ı tanıdık. Yenge orada. Ama diğer bu gözlüklü abiyi tanımadık ya. Yaylada güzel bir kahvaltı masası. Saynur Hanım bir bardak da çay ben alabilir miyim? Selam olsun. Sevgili Zekeriya Veziroğlu. Zekeriya abim bizlere ulaşmış. Ona da bir selam gönderdim. Nerede, Sırt Yayladalar mıydı? Sırt Yayla mı, Golazena mı? Sanırım Sırt Yayla'da olması lazım. Selam olsun oradakilere. Günaydın Adem Bey demiş bir diğer dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Dinleyicilerin evlerine çalabilirsen Erol Şahin'den Çilekeş şarkısını çalabilir misin? Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Tabii ki de yaylalarda olanlar var dedik. Koşdüzü'ne de bir selam gönderelim değil mi? Koşdüzü yaylası. Hani birazcık torpil geçmiş olalım. Kendi yaylam diye. Koşdüzü yaylası. Bir de satap da derler değil mi? Oraya da bir selam gönderelim. Tam da karşı taraf. Sırt Yaylan'ın tam da karşısı. Yüksek kesimlerde yaylalardan kulak verenler, onlara da bir selam gönderelim. Semih Cenk'ten Gelse Keşke Bir Dahaki Sene. Selam olsun demiş. Bakalım. Hayırlı yayınlar. Selamlar. Mevlam neşenizi daim etsin. Öğrencilerimiz derste, biz araçta, sizlere denk geldik. Güzel bir müzik bizim için de çalar mısınız?

0: Hem dünyaları veririm bir kere balım demesine. Bazen öyle anlar gelir değil mi? Bir insanın böyle güzel söz söylemesine her şeyi feda ederim diyebilirsin. Ama bir de bazen de diğer yönden baktığımızda bazen de ya sen konuşma da biz her şeyi yaparız dediğimiz de olur değil mi? Saatlerimizi 10.29 yaptık. Şöyle gelen mesajlarla devam edelim. Selam, günaydın, hayırlı yayınlar. Grup İmera'dan Ena adlı çalışmayı çalabilir misiniz? Hayırlı yayınlar demiş. Trabzon'dan sizleri dinliyoruz. Selam olsun. Güzel bir kolbastı gönderir misiniz? Dışarıda hava muhteşem, şahanedir. Sizi dinliyoruz. Selam olsun. Teşekkürler. Benim istek ve mesajlarınız olursa ya da bizim şu şarkımızı çalabilir misiniz? Şu anda bu moddayım. Bu şarkıyı çalarsan ben kendimi çok iyi hissedeceğim. Tam da bana eşlik gelecek diyorsanız 0532 715 06 94 WhatsApp hattından sesli yazılı görsel mesajlarınızla ulaşabilirsiniz. Bu arada bir hatırlatma yapmış olalım. RadyoKaradeniz.com'dan dinleyebilirsiniz. iOS ve Android cep telefonu uygulamalarından, iOS ve Android aplikasyonlarından da bizlere kulak verebileceğinizi hatırlatmış olalım. Sevgili Yunus kardeşim de bizlere ulaşmış. Abim selam olsun, ekip seni dinliyor. Zugasp, Zugasp yazılımdan Karbon Kenan, Yunus ve diğer çalışma ekip arkadaşlarıma bir selam gönderir misiniz? Allah yar ve yardımcınız olsun. Yazılımcıların işi zor ya. Şöyle o kadar karmaşık kodlar arasında noktayla virgülü ayırmaya çalışıyorum. Sevdiğim bir dal. Ben de uğraşırım ama bu arkadaşlar kadar profesyonel değil. Güzel yeni bir projeleri var. Onları da hatta yayına sundular. Allah yar ve yardımcıları olsun diye. Devam ediyoruz. 10.30 yaptık saatleri. Sesimizi kimler duyuyorsa varlığını hissettirsin. Hani ben yalnız konuşunca deli diyorlar ama siz mesaj atınca radyo programı olarak adlandırın. Burası neresi mi? Burası
1: Radyo Karadeniz.
0: Burası
1: Radyo Karadeniz.
0: Hadi bakalım devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
0: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94.

0: yaptık. Birlikteliğimize devam ediyoruz. Güzel bir pazartesi gününde diyoruz. Bu arada şöyle bir hesap yapın ya. Şöyle bir bakın. 2026 yılına girdiğimizde diyorduk ki bu yıl geçer mi eder mi? 2026 yılını ortaladık. Hatta bitiyor. Son çeyreğine geldik. Hangi aydayız? Tamamen. Eylül ayına geldik. Eylül ayının da bugün 14'ü, yarın 15. Ömürden ömür gidiyor ya. Şöyle bir geriye bir bakın. Şöyle bir ricam olsun. Şöyle bir geriye doğru bakalım. Neredeydik? Neler yaptık? Neler yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Ama ruh her daim şöyle genç hissettiriyor sana kendini. Ama hareketli olanlar var bazılarında. Bazılarında da böyle hep böyle mayışmış, dov olanlar var. Yani modu düşük olanlar var. Hareketlisinden modu düşük olanına fark etmiyor. Şöyle bir arkaya bakın. Hani okul başladı. Hani minik yavrucaklarımızı okula götürdük. Okula götürürken kendi okuduğunuz okullar, okul dönemi, lise çağları, ilkokul çağları. İlkokulu pek hatırlamayız ama öyle uçuk kaçık bir başımıza gelen bir olay olmadıysa da ilkokuluydu, liseydi, üniversitesiydi. Şöyle bakıyoruz, sonra çoluk çocuk sahibi oluyorsun. Onlar da okula gidecek, onlar da evlenecek ve ömür bitiyor. Aynaya baktığınızda saçlar beyazlamış, yorulmuş. Gözlerdeki, surattaki kırışıklıklar artmış. Hani hayat mücadelesi diyoruz ya, tam da onun içindeyiz değil mi? Hani sabah elimizi yüzümüzü yıkadığımızda aynaya bakıyor muyuz? Zaman ne kadar hızlı akıp geçiyor, ne kadar. Ne güzellikler kattık. Hangi insanı elinden tuttuk? Hangi insanlar sizi görünce sizin sözünüzle mutlu oldu? Elinden tuttuk ya da hangileri sizden uzak durdu? Birazcık böyle akşam faslına döndük ama ömür dediğin nedir ki? Dalda bir kuru yaprak. 1000 sene de yaşasak sonumuz kara toprak. O yüzden her daim gülümsemeyi, gülümsetmeyi unutmayın. Bir gülüş dünyayı değiştirirmiş değil mi? Evet evet. Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız vardı. Sevgili İsmail Kuyumcu. Ha, şu anda da var da. İşte birkaç ay sonra seçim olacak. Orada adaylığını açıklamadı. Bu zamana kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarından ötürü kendisine teşekkürlerimizi de iletmiş olalım. İşte onun bir kampanyasıydı, onun bir çalışmasıydı. Bir gülüş dünyayı değiştirir. Evet evet. Gülmek iyi gelir. Yüz kaslarını da geliştirir. Hadi bakalım. Emrah Karaduman ve İrem Derici. Radyomuzda, sonrasında buradayız.
1: Radyo Karadeniz.

Hayden kızlar hemşin yaylalarına güzel bir karmati yorumuna kulak verdi. Pazar hemşin çalışmasıyla huzurlarımızdaydı. Birlikteliğimize devam ediyoruz. 0500 32 715 06 94'te olduğumuzu hatırlatmış olalım. Hadiseden ara beni çalabilir misin? Hayırlı yayınlar demiş sevgili Fatih. Bizlerle birlikte hoş geldin diyelim sevgili.

0: Zeynep Hanım aramıza katılmış. Var mısınız yok musunuz efendim demiş. Efendim sizler de katılırsanız bizler de var olmuş olacağız. Öğrencilerin yeni sezonda üstün başarı getirmeleri temennisiyle demiş. Ardışan Engelliler Dernek Başkanı bendeniz, Radyo Karadeniz, alemde tekize başarılar diliyorum demiş. Sevgili Zekeriya Bey bizlerle birlikte selam olsun. Şu anda yükseklerde sırt yayla da bizlere kulak vermekteler efendim. Saatlerimizi 11.00 yaptık. Şimdi şöyle kısacık bir haber merkezine bağlanalım. Haberlerin ardından birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını söyledi. 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama tamamlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ailem Güvende operasyonlarında 5 il merkezli ve toplam 15 ilde 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini açıkladı. MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirterek, öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Mersin Limanı'nda kuru yük gemisinin altına gizlenmiş 1,5 milyar lira değerinde 350 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda'da gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran tarafının anlaşma yapmayı çok istediğini söyleyen Trump, İran'la savaş Kasım'daki ara seçimlerden önce de bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitmiş olacak dedi. Spor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor. Haber.

Kedi bile daha iyi kararlar veriyor. Bazen hani herkes, kimse birbirinin aklını beğenmez ama bazen deli diye adlandırdığımız, fikirlerini beğenmediğimiz insanların bazı fikirleri çok çok hoşumuza gidiyor, değil mi? Yani hani şey deriz ya, örnek siz de çok söylemişsinizdir. Şeytan bazen fikirleri size uçuk kaçık gelse bile bazen çok iyi anlaşıyoruz. Hani orada da espriyetten deriz ya, şeytan bile söylüyor yap bunu. Fikirleri çok hoşuma gidiyor ama sonra yapma benden diyecekler diyor. Hiç şeytana uydunuz mu? Hani şeytanın bacağını kırdım. Buna benzer şeyler. Bazen delinin fikirleri çok hoşuma gidiyor. Bazen yapıyorum ama sonrasında, bazen şeytanlık ediyorum ama sonra, şeytan da bir melek ama hani dışlananlardan. Hanım, yeni yeni işletmelere, yeni yeni iş yerlerine gidenler var. Onlar da bizlere kulak veriyorlar. Yeni işletmelerde sesimizi duyanlar var. Onlara da şöyle kocaman bir alkış gönderelim mi? Selam gönderelim. Hani uzun bir ara verdik ya, bugün biraz mesajlarda böyle tekleme var. Yeni yeni gelenler var. Bak sevgili müdürümüz de gelmiş. Oh, hoş geldi. Bu şarkı sana müdürüm. Ha, tam uymadı ama. Deli bile. Hani şimdi müdür faslına geçince müdür. O misalde de oluyor. Olsun, onlar da şöyle. Bu arada şöyle bakalım. Günaydın, hayırlı yayınlarınız olsun Adem Bey. Ardışan Barış Mahallesi'nden selamlar. Şükrü Güler'den Bal şarkısını istiyorum. Çalarsan sevinirim. Hatice Adalı ben demiş. Hoş geldiniz. Evet, kurumsal müşteri temsilcimiz. Neresiydi? Ben bunun yerini hep unutuyorum ya. Vallahi gerçekten unutuyorum. Kocaeli miydi, Gebze miydi? İstanbul. Vallahi bir yolumuz düşmedi ki böyle bir selam verelim, değil mi? Kolay gelsin Adem Bey, hayırlı yayınlar. Ablam Dilek ve

0: Gebzeymiş. Bak tutturduk evet. Hızır Canbaz'dan birazdan göndereceğim, armağan etmiş olacağım.
1: Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.
0: Öncesinde Bengü ve Neci yorumuna kulak verin. Küçük küçük küçük, çok küçük bir aşk masalı desin. Sonrasında buradayız.

Tacirimizi 11-16 yaptık. Eğitim öğretim yılının ilk günü dedik. O zaman şu an itibariyle bizleri dinleyen sizlere, şu anda sesimizi duyan kimler varsa, sizlere bir sorum olsa. Okul yıllarınızı şöyle bir defterleri, raflı defterleri de böyle toz olmuş böyle bir açalım bakalım. Okul yıllarınızda aklınızda kalan neşeli, eğlenceli ya da hüzünlü okul anılarınızdan, aklınızdan çıkmayan bir tanesini bizlerle paylaşabilir misiniz? Okul yıllarınızdan, okul zamanlarınızdan. Bu ilkokul olabilir, ortaokul olabilir, lise olabilir ya da üniversite olabilir. Okul yıllarınızdan unutamadığınız okul anılarınız. Hani bugün okula gittiniz de böyle bazı eski anılarınız depreşti ya, o yüzden soruyoruz. Okul zamanlarınızdan var mı böyle hatıralarınızda kalan? Okul zamanında yaptığınız kaçamaklar ya da derse girmemek için evde hastayım numarası yaptığınız. 0532 715 0694, 0532 715 0694'teyiz. Okul zamanlarınızdan kalan anılarınız, hatırladıklarınız. Ey gidi günler, ey neydi ya. Öğretmen beni tahtaya kaldırınca dizlerimin dermanı gitmişti, çok heyecanlanmıştım. Dediğiniz şeyler ya da arkadaşlarla birlikte yaptığınız şakalar. Arkası gelmez dertlerimin, bıktım. Her sabah okulda sıra olması ve saç sakal kontrolünün olması. Var mı böyle okul anılarınızdan kalan? Sevgili müdürüm, sevgili Gebze, Dilek Hanım, size de sormuş olalım. Merhaba Adem Bey, güzel yayınlar. Güzel ve tatlı yayınlar diliyorum. Köln'den Şefik ben. Şefik, bazı sanatçılar mesela şu... Tamam, bunları not alıyoruz efendim. Yaptığınız uyarı için teşekkür ediyorum. Onları not aldık. Unutulmayan en güzel anılar ilkokulda oluyor demiş. Mesela bir tanesini örnek verebilir misiniz? Bugün günün konusu, okul yıllarınızdan unutamadığımız güzel anılarımız. Bunlardan şöyle bir örnek verin bakalım.

Okul yılları okul anıları unutulur mu demiş. İlkokulda öğretmenimin doğum günümü sınıfta kutlaması ve bütün arkadaşlarımın bana sürpriz yapması hala aklımda, hiç unutmuyorum. Okul gezisinde arkadaşlarla otobüste söylediğimiz şarkılar. Gezi bitmesin istemiştik demiş. Hani okulun son dönemlerinde, son aylarında, son haftalarında bazen böyle gezintiler, turlar yapılır değil mi? Dinleyicimiz de onlardan aklında kalmış.

Okul zamanlarında unutamadığımız seçmeli derslerimiz her daim boş geçerdi ve bu sefer de biz de okul bahçesinde çokça top oynardık. Biz onu hiç unutmuyoruz. Her daim de kazanırdık demiş. Sınavdan düşük not aldığımda arkadaşlarımın beni teselli etmek için hep birlikte moral vermesi çok güzel bir anıydı demiş. Tabi ama o anda kesiyordu bu anıyı değil mi? Moralim bozuk. Var mı okul zamanlarınızdan böyle aklınızda kalan güzel hatıralarınız? Şöyle bir Trabzon, Rize, Artvin ya da şöyle bir Ardeşen'e bakalım. Var mı şöyle şimdiki 40-45 yaşlarında olanlar, o zamanın lise çağlarında olanlardı değil mi? Liselerden şöyle hatırlayanlar. Mekanı cennet olsun sevgili Kemal Hoca. Kemal Hocamızın hani şey yapardı, elleri arkasında. Oğlum. Değil mi? Peşine de bir ekleme yapardı. Arkadaşınız bir yaramazlık yapardı, ekip arkadaşınız. Grupça sopa yerdik. Var mı böyle anılarınız? Hiç unutmuyorum, sınav sorularını bulduk diye bir ekip arkadaşım soruları getirmişti. Bütün herkes ona çalıştı. Hocamız da farklı soru sormuştu. Sınıfça sıfır çekmiştik demiş. Var mı böyle anılardan? 0532 715 0694. Zeynep Hanım, sizden de bekliyoruz okul anıları. Zekeriya Bey, sizlerden de bekliyoruz. Bu arada Zekeriya Bey, yaylada biz sırt yayla dedik ama Siprona yayla şimdi. Siprona. Siprona. Okul anılarınızdan unutamadıklarınız. Bir dinleyicimizi canlı yayına alalım ya. 0464-214-2676. 0464-214-2676'yı arayacaksınız. Okul anılarınızdan varsa şöyle güzel bir anı hatırlamak isteriz. 0464-214-2676'dan bir bağlantı alacağım. Abi yeni geldim, konu ne? Okul anılarınızdan bir tanesini paylaşın bizlerle. Son ders zilinden sonra öğretmenimizin derse devam etmeyip bizimle sohbet ettiği o gün çok güzel bir gündü. Ders zili çaldıktan sonra.

okul anılarınızdan kalan hatıralarınız. Hani herkese soruyoruz şimdi, en küçüğünden en yaşlısına. Şöyle bir okul zamanınızı hatırlayın. Eski zamanda köylerde sobalar vardı. Derse başlamadan önce sobada yakacağımız odunu kestiğimiz zamanlar aklıma geldi. Köy okullarında demiş. Evet evet. Köy okulları şimdi artık taşımalı eğitime döndü. Yani çünkü öğrencilerin fazla olmamasından ötürü işte bazı merkezi okullarda böyle taşımalı eğitimle, değil mi? Sizler göndere durun ya da 0464-214-2676'dan canlı bağlantıda sohbet edebiliriz. Okul zamanlarınızdan kalan tatlı anılarınız, tatlı okul hikayeleri. Ya da 0464-214-2676 canlı yayın hattımız, 0532-715-0694 WhatsApp hattımız. Hadi bakalım, bir istek çalışma vardı sevgili müşteri temsilcimiz. Selam olsun kendisine. Ablam Dilek ve benim için çalar mısın demiş. Tabii ki, siz isterseniz de biz yapmaz mıyız? Hadi bakalım dinleyelim.

Okul yıllarınızda unutamadığınız anılarınızı soruyoruz. Bir dinleyicimiz demiş ki okulun son haftası okuldan kaçmıştık. Dönüşte müdür bizi kapıda yakalamıştı. Son günlerde cetvelle yediğim sopayı unutmuyorum. Öğrencilerimizin, düzeltiyorum, öğretmenlerimizin bize söylediği o nasihat. Okulun son günü diye kaçtınız. Dışarıda ya başınıza bir şey gelse, ben annenize babanıza ne söyleyeceğim? Beni niye üzdünüz? Sözünü hiç unutmuyorum. Okul yıllarını hiç unutmam. Okulda kaçamak yapardık. Okul atölyelerinin arkasında. O zamanki cahil kafa. Sigara içerdik demiş. Ama o zaman yakalanınca yediğimiz sopayı hiç unutmuyorum. Keşke hocamız daha fazla dövse de şu anda bunu da kullanmasak demiş. İşte bak. Hani öğretmenlerimizin kızması, bağırması ya da bizimle ilgilenmesi bize zor gelmemesi lazım. Çünkü onlar bizim iyiliğimiz için. Hiçbir öğretmen öğrencisi için kötü bir şey düşünmez, değil mi? Güzel bir anı daha, sabahları okula giderken eskiden servis yoktu. Komşunun arabasıyla giderdik, kamyonetti. Bir gün okula giderken yolda teker çıkmıştı, teker bizi geçmişti. Ben onu hiç unutmuyorum demiş. İlkokulu Rize'nin Pazar ilçesinde, Merkez Kirazlık İlkokulu'nda okumuştum. Yani yeni adıyla Veysel Vardan İlkokulu. Olurken, okulda okurken limanda balıkçılar bizleri severdi ve bedava poşet poşet hamsi verirdi. Öğretmenler de sınıfa aldırmazdı demiş. Ticaret işi küçüklükten başlamış okuldan. Sonrasında ise hadi öğretmenler sınıfa hamsileri götürmemizi işte. Yani düşünsene, çocuk dışarıdan geliyor, öğrenci. Hocam bu hamsiyi bulduk da akşam eve götüreceğiz, şuraya koyabilir miyiz? Hani mesajın devamında demiş ki poşet poşet hamsi verirdi balıkçılar bizlere. Hocalar da sınıflara aldırmazdı. Biz de çay köklerine saklardık. İşte çocuk haklı. Çay köklerinin yanlarında. İyi, güzel fikir. O çay kökünü sonrasında çıkınca bulabiliyorsan. Çocukça düşünsene, çayı bulamıyor. Ve oraya saklananlar. Tabii çay köklerine sakladık ama çok çocuk aklı işte. Kediler bırakır mı o poşeti? Değil mi? Okul sonrası bulabilir sen. Güzel bir anıymış.

0: Hayırlı yayınlar. Ben sıradaki şarkıyı tüm Deniz'e armağan etmek istiyorum. Tüm şarkıları Deniz'e armağan etmek istiyorum demiş.
1: Tamam.
0: Abicim yeni geldim. Hayırlı yayınlar. Konu nedir? Okul zamanlarınızdan aklınıza kalan anılar. Okuldan. Şöyle bir okul zamanınızı hatırlayın. Benim okulum hiç sarmadı çünkü okulu tamamen bitiremedim dediğiniz, aklınızda kalan. Ya da okulu bitirdik, öğretmenimizin bana bir nasihatı vardı. Ya da bana bir sözü vardı, onu hiç unutmuyorum. Misal bizim okulda bir Saygın Hoca vardı. Saygın Yanılmaz. Selam olsun. Kulaklarını çınlatalım kendisine. Çocuklarını kendi çocuğuymuş gibi severdi. Her daim kızardı. Ama şimdi neden kızdığını daha iyi anladık.

0: yorumuna kulak verdik. Saatlerimizi 11.46 yaptık. Okul zamanlarınızdan aklınızda kalan anıları soruyoruz. Okul zamanımızda etkinlikler yapılırdı. Orada sahnede şiir söylemiştim. O şiir zamanındaki heyecanımı hiçbir zaman unutmuyorum. Kalbim güm güm sanki dışarıda olacak gibiydi, çıkacak gibiydi demiş. İlkokul öğretmenimin, hep beni örnek gösterirdi çocuklara. Okulda bütün işleri ben yönetirdim demiş. Vay. 1-23 Nisan'da veli yaptığım demiş. Çözemedim. Bir de ses kaydı var, bakalım ne söylemiş.
1: İlkokuldayken bir de 23 Nisan'da velilere yaptığım konuşmayı hiç unutmuyorum mikrofonla.
0: Ha, bir konuşma yapmış. Oo. Allah Allah. Sabahları okula giderken ki o heyecanı unutmuyorum. Akşam da eve gelmek istemezdim. Çünkü okul sonrası hep futbol maçı yapardım. Eve üstüm başım hep pis giderdi. Ben onu çok özledim demiş. Yaramazlar. Hayırlı yayınlar. Günün konusu nedir demiş. Günün konusu mu? Okul zamanınızda unutamadığınız anılar. Arkadaşımla birlikte kantinde tost almaya giderdik. Ama her daim arkadaşımın tostu yumuşak olurdu. Onu çok kıskanırdım demiş.

0: Zil çalınca bütün hepimiz o merdivenlerden koşarak gittiğimiz, arkadaşlarımız birbirimizle yaptığımız planları yerine getirdiğimiz o okul zamanları unutulur mu demiş. Hangisini anlatayım ki?
1: Gel güzel.

Bugün Trabzon, Rize ve şöyle il dışı birazcık uzak kaldı. Sanırım öğrencileri okula getirdiler. Öğrencilerle ilgileme faslında. Böyle dışarıda olanlar var mı? 0532-715-0694 WhatsApp'tan hemen şöyle bir selam göndersin. Ya da müsait olanları bir telefona alalım. Bir dakika. Tam da öyle paydosuna gittik. Aslında şu hamsi meselesini bağlasak mı ya? Dinleyicimize soralım. Oraya da 2-3 dakika geç gidiyor. Dinleyicimizi yayına alsak mı şu poşet dolusu hamsi? Zeynep Hanım, bakalım müsaitse yayına alacağız.

Müteahhitlik durumu uygun değil. İlla müşteri mi olalım yani? Hani şey derler ya, illa Ankara'daki dayılarımızı mı arattırar? Kabul edilmiyoruz. Hani şey yaparlar ya, ilk kez reddedildim.

Saatlerimiz 11.50. O zaman veda zamanı geldi. Her yeni gün bir öncekinden daha güzel olsun. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Her daim Radyo Karadeniz frekanslarında buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hadi bana eyvallah.

Sen bana gitmek için gelmiştin. Geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktım. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını, benim için artık çok gecikildiğini anladım.

0: sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
1: Jora Tatil Köyü.
0: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
1: Jora Tatil Köyü.
0: Rezervasyon 0532 730 62.
2: Reklam.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: hadi.
1: Bunlar ve daha fazlası Karadeniz'in sesi Radyo Karadeniz'de.
2: Oynadık oynar. Oynadık oynar.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılında Marif'in Kalbinde Oyun teması esas alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı sokaklar güvende operasyonları başlatıldığını belirterek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi dedi. Ankara'da yeni nesil suç örgütleri olarak bilinen yapılanmalarla irtibatlı olan ve sanal medya platformlarında propaganda yaptığı belirlenen 74 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 13. gününde de devam ediyor. Yunanistan'da Gavda Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu.
1: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

0: daha dinamik,
1: daha güncel,
2: daha güncel,
1: daha çok müzik,
3: daha samimi,
4: herkes burada olacak,
1: daha romantik,
3: daha romantik,
0: daha güçlü.
5: Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
1: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94 Memleketin sesi, Karadeniz'in gerçek frekansı. Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: En doğru frekanstasınız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya aslında asosyal medya. Takım çalışmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Süpermen yok değerli arkadaşlar. Hep birlikte bir araya gelip iş başaran insanlar var. Dolayısıyla ekip çalışması ve iletişim çok kıymetli dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı sokaklar güvende operasyonları başlatıldığını belirterek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 78 Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında hazırlanan ilk örnek daireler tanıtıldı. Projenin ilk etabı olan 1071 konut için bugün başlayan başvurular 25 Eylül'e kadar E-Devlet üzerinden alınacak. İçişleri Bakanlığı 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda FETÖ-PDY'nin hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Yunanistan'da Gavda Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu.
2: Spor.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla Retro'da Ben Eylem bugün de sizlerle birlikteyim. Bugün 1996 yılına ait Ajda Pekkan'ın Eğlen Güzelim şarkısıyla başladık ve bir yıl sonraya 1997 ile devam edeceğiz. Ali Güven Yolcu diyor. Hoş geldiniz.

Eylül haftanın da ilk çalışma günündeyiz. Tarihteki en eğlenceli, en ilginç ve yok artık dedirten haberlere de bir bakalım. Yıl 1752. Britanya'da yaşayanlar bugün yataktan kalktıklarında hayatlarının şokunu yaşadılar. Çünkü İngiltere resmi olarak Julian takviminden Gregorian takvime geçiş yaptı. İşin eğlenceli kısmı ne derseniz, takvim bir gecede tam 11 gün ileri alındı. Yani 2 Eylül gecesi uyan İngilizler sabah 14 Eylül sabahını uyandılar. Herkesin tek bir gecede 11 yaş yaşlandığı o efsane gün bugündeyiz.

0: Reklam.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
3: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.
3: Retro devam ediyor.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

İnan Şeşen'den dinledik. Gördüğüme sevindim sonrasında. Şimdi Fransa'ya uzanıyoruz. 14 Eylül, yıl 1812. Büyük İmparator Napolyon Bonaparte ordularıyla Moskova'ya girdi. Ama ortada küçük bir sorun vardı. Şehir tamamen boşaltılmıştı. Koskoca Napolyon bomboş sokaklarda kendi kendine kimse yok mu diye seslenirken Rusların şehri ateşe vermesiyle neye uğradığını şaşırdı. Tarihin en büyük baskın basınındır hüsranlarından biri tam olarak bugün yaşanmıştı. Tarihte kalmaya devam ediyoruz. 1993 yılındayız. Ferda Anıl Yarkın Tanıma Beni diyor.

Kenan Doğulu 1994 yılından "Şarkılarım Sana Doğru" dedi. Bugün kapanış şarkımız Derin Özer'den "Bir Gülü Sevdim". Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.
1: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
2: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94
3: Radyo Karadeniz.
4: Hiç

Haftaya başlamışken pazartesinin tadını çıkartalım diye birlikte bu güzel günü daha keyifli hale getirelim diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Pazartesinin tadını yine bu iki saat boyunca birlikte çıkartacağız. Bugün de çok sevdiğiniz şarkılarla, bugünün güzel haberleriyle önünüzdeki iki saat boyunca yanı başınızdaki radyoda ben Rayna mikrofon başında olacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Hayatın ritmi başladı bile.

0: televizyon.
1: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
3: Is this real? Is he gonna die?
4: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
2: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley var. İyi seyirler.
5: There is no deeper tie, no stronger bond.
6: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person.
0: Cinevizyon.
7: Radyo Karadeniz.

Maaş. Ay. Şimdi bana sorarsanız hava daha hala yaz sıcaklarında ilerlemeye devam ediyor ama bu gribal mevzuları nereden kaptım ben de bilmiyorum gerçekten. Yalnız etrafta öyle bir salgın varmış ki siz de kendinize dikkat edin istedim. Eğer yiyip sonbahar gelmeden, kış tam olarak gelmeden hastalanmak istemiyorsanız dikkat edin kendinize, bağışıklığınızı koruyun, bağışıklığınızı yüksek tutmaya bakın. Peki biz en sevdiğimiz şarkılarla bağışıklığı yükseltmeye devam edelim hayatın ritminde. Bengü'yü dinleyeceğiz. Kül Kedisi'yle Melek Mosso'dan Murat Boza, Berksan'dan Buraya, Model'den Burcu Güneş, Ajda Pekkan'ı en sevdiğiniz sesler yine birazdan burada olacak. Radyonuz hep açık olsun.

Koskoca bir yazı daha geride bıraktık. Kurduğumuz hayaller kah gerçek olmadı, kah tatil planlarını hayata geçiremedik. Bu yazıda böyle tamamladık. Mutlaka güzel anlarımız, güzel anılarımız da oldu yaza dair. Onları hatırlayalım, güzel anlara dair fotoğrafları koyalım önümüze. O güzel zamanları hatırlayalım ve bir sonraki yaz için şimdiden hazırlanmaya başlayalım. Çünkü o hep vermemiz gereken 5 kiloyu da bu yaz yine veremedik biliyorum. Peki, önümüzde bir sonbahar var. Dolayısıyla bir sonbahar yorgunluğu hissedebilirsiniz. Hissetmeye başlamış olabilirsiniz ama siz hep böyle sabah uyandığınızda kendinizi halsiz, bitkin hissediyorsanız ve dinlenmenize rağmen bu yorgunluk geçmiyorsa, yeterince uyumanıza rağmen kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız, uzmanlar bunun sebebinin sadece yoğun tempo olmayabileceğini söylüyorlar. Vitamin eksikliğinden tiroid sorunlarına kadar, uyku apnesinden kan şekeri düzensizliklerine kadar pek çok durum geçmeyen halsizliğe yol açabiliyormuş. Bu yüzden bir uzmana danışmakta, tahlillerinizi, değerlerinizi ölçtürmekte fayda var diye hatırlatmış olayım pazartesiden. Siz kendinize şimdiden iyi bakın diye.

iyi bir uykudan bahsediyoruz ya, iyi bir uykunun temelinde karanlık bir oda yatıyor aslında, biliyor musunuz? Yani ortamı uykuya hazır hale getirdiğinizde iyi bir uyku çekebilirsiniz diyorlar. Odanın sıcaklığından, odanın aydınlığına kadar oldukça önemli tabii, yastığın yumuşaklığına, sertliğine, pikenin pamuklu olmasına, çarşafların pamuklu olmasına kadar pek çok etken var uykuyu etkileyen. Ama yeni bir araştırma, böyle pencereden sızan sokak lambasının, radyodaki saatin ışığının, elektronik cihazlardaki LED ışıkların gece uykusu sırasında maruz kalınan bu etkenlerin kalbin yapısında değişikliklere yol açtığını söylüyorlar. İşte bu yüzden gece uykusu sırasında maruz kalınan ışığın sağlığınızı da elinizden alabileceğini söylüyorlar. Hani odanın karanlık olmasından ziyade yapay ışıkların odaya sızmaması gerekiyor, onu hatırlatmış olayım. Siz pencereleri belki kapatacaksınız ama odanın içindeki o elektronik cihazlardan yayılan ışıklar da rahatsızlığınıza temel hazırlamış olabilir. Aman dikkat edin kendinize. Pazartesiden önemli hatırlatmayı yapmış olayım. Siz geceliğin uykuya dalarken odanın içindeki yapay ışıkların hepsini söndürmeye bakın.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rayna.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Haftanın pazartesisi başladı. Pazartesi yeni başlangıçların günüdür genelde. Eğer diyete başladıysanız aman dikkat, şu marketlerde satılan sıfır kalori light şekersiz ürünler var ya, aslında hepsi bizi yanıltıyor biliyor musunuz? Etiketlerdeki her detayı tek tek incelemek gerekiyor. Sıfır kalori, şekersiz, light olarak satılan ürünlerin sandığımız kadar masum olmayabileceğini söylüyor diyetisyenler. Bazı ürünlerin içerisinde glikoz şurubu, farklı şeker türevleri, çeşitli katkı maddeleri bulunabiliyor diyorlar. Ve alışveriş yaparken paketin ön yüzündeki ifadeleri değil de daha ziyade içerik listesinin yer aldığı arka etikete dikkat etmek gerektiğini söylüyorlar, haberiniz olsun. Pazartesinden sağlıklı beslenmeye başlayanlar paketli gıdalardaki yanılgıyı da göz ardı etmesinler.

Model grubu 10 yıl aradan sonra tekrardan bir araya geldi. Bizi çok mutlu ettiler. Konserleri de muhteşemdi gerçekten. Yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanında konserler vermeye devam ettiler. Hali hazırda devam ediyorlar sahneye çıkmaya. Grup olarak yine bir arada olmalarının ne kadar muhteşem olduğunu bize kanıtladılar. Yeni bir şarkıyla daha biliyorsunuz. 10 yılın ardından hasret gideren Model grubu yeni şarkılarını yayınlamaya devam ederken geçtiğimiz günlerde de yepyeni bir paylaşım yaptı. Onu da kaçırmış olanlara hatırlatmış olayım. Model grubu sonbahara iyi bir sevgili şarkılarıyla giriş yapmış bulunmakta. Biz de Model grubunu bu kez hayatın ritminde dağılmak istiyorum. Dinleyelim, pazartesiyi hareketlendirelim.

Ve evet, koskoca bir yazın daha sonuna geldik. Okulların açılması resmen yazın bittiğini gösterir. Hoş, biz Eylül'ün 23'ünde sonbahar ekinoksuyla sonbaharı karşılayacağız ama yok, Eylül'ün 14'ünde okulların açılmasıyla birlikte sonbaharı karşılamış bulunmaktayız. Bugün okullar açıldı. Tüm öğretmenlerimize, tüm öğrencilerimize böyle sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ders yılı diliyorum ben de. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öğretmenlere, öğrencilere, velilere, herkese hayırlı olsun diyelim. Ders saati değiştirildi ilk gün. Biliyorsunuz, mutlaka duymuşsunuzdur. İlkokul, ortaokul, liseler 10'da başlayıp 15'e kadar devam edecekler dersi. Sonra kendi ders saatlerine geçecekler. Trafiğe alışmak, okulun ilk gününe alışmak, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla bu uygulamayı yapmışlar. Zaten artık trafik yoğunluğunun da farkına varmaya başladık büyük şehirlerde. İstanbul genelinde 3 milyona yakın öğrenci ders başı yapacak. Dolayısıyla da bu İstanbul trafiğinin üstesinden gelebilmek için bazı kararlar da almışlar. Bugün için duymuşsunuzdur mutlaka. Peki siz bu güzel pazartesi keyifle karşıladınız biliyorum sevgili veliler. Çocukları okula yolladıktan sonra kahveler yapılacak. Artık yeni bir eğitim ve öğretim yılında velilerin de tatil zamanları başlamış olacak, değil mi?

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni nesil suç örgütleri hem asayişe tehdit eden hem de çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılardır. Sosyal medya ve dijital mecraları suçun propagandası ve eleman devşirme aracı olarak kullanan bu yapılar uluslararası bağlantılar ve finansal ağlarla hareket eden çok boyutlu bir güvenlik sorunudur dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu yıl sonunda inşallah 1,8 trilyon dolar milli gelir ve 20.500 dolar kişi başına milli gelirle Türkiye artık üst ülkeler liginde yerini alacaktır. Türkiye'nin 21. büyük ekonomisinden 16. büyük ekonomisi olmaya ülkemizi yükseltmenin gururunu yaşıyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla vatandaşımızın huzuru ve refahı için çalışmaya devam ediyoruz. Politikalarımızın merkezine aile kurumunu konumlandırıyoruz dedi. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı Optimus Prime gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili arama faaliyetleri için batık alanına ulaşarak çalışmalarına başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Süper Lig'in 5. haftasında Gençler Birliği sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, Erkekler Klasik Yay kategorisinde bronz madalya kazandı. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.791 lira 26 kuruş, Amerikan doları 48 lira 61 kuruş, euro 56 lira 43 kuruş, sterlin 65 lira 80 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 47 sent, bir bitcoin 77.328 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.467 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

yaz bitmeden zaten Ağustos sonuna doğru vitrinlerde sonbaharlıkları görmeye başlamıştık. Artık Eylül'ün yarısına da geldiğimize göre sonbaharlıkları artık iyiden iyiye gözden geçirebiliriz. Gardırobumuzu sonbahara hazırlayabiliriz. Önümüzdeki haftalarda sıcaklıklar da biraz düşer diye düşünüyorum. Dolayısıyla trench coatlar, çizmeler, botlar, süet çantalar yine ön plana çıkacaklar. Ama sadece bu kadar değil. 2026 sonbaharına damga vuracak trendlerden bahsedelim. Vücudumuzda doğal bir hareketlilik yaratan dökümlü bluzlar. Hem ofis şıklığından hem de arkadaş buluşmalarına kadar her ortamda vazgeçilmeziniz olacak gibi gözüküyor. Turkuaz rengini bu sonbaharda çokça göreceksiniz. Nostaljik esintilerden şal desenlere, en sevdiğiniz desenleri bu sonbaharda kullanabilirsiniz. Yine püsküller her yerde. Püsküllerin modası pek geçmiyor. Bu yüzden aldığınız püsküllerin modası geçti deseler de koyun bir kenara, birkaç sene sonra tekrardan moda oluyor bu sonbaharda olduğu gibi. Şekilsiz çantalar modaymış. Neyse ki geçen sene almıştım. Sportif esintilerle, yine sweatshirtlerle, eşofmanlarla dışarı çıkabileceğiz. Canlı renkleri kullanacağız bu sonbaharda. Aşırı doygun tonlar hakimdi. Parlak renkli bir kazak, ceket, ayakkabı, çanta, jean pantolonla kombinleyerek çok kolay olan trendleri de yakalayabilirsiniz hanımlar beyler. 2026 sonbahar trendlerine de şöyle bir göz atmış olduk.

Yaptığımız her şeyi doğru yaptığımızı düşünüyoruz bazı zamanlarda. Sosyal medyada görüp de doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Sosyal medyada gördüğünüz her şeye inanmamanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Peki hatırlatayım o halde. Mesela saç kremlerini belki de yanlış kullanıyorsunuz. Mesela ilk önce saçınızı şampuanlayıp temizleyip ondan sonra saç kremini kullanıyorsunuz değil mi? Durulanabilir saç kremlerinden bahsediyorum. Ama farklı bir yöntem var. İlk önce saç kremi uygulayacaksınız, sonra şampuanlayacaksınız, sonra tekrardan saç kremi uygulayacaksınız. Böylece kuru ve hasar görmüş saçlar yumuşacık oluyorlarmış. Ha evet, iki katı fazla krem kullanmış oluyoruz ama hani o hep hayalini kurduğunuz ipek gibi saçları belki de böyle kavuşacaksınız. Diyorum ya, bazı doğru bildiğimiz yanlışlar var. Bir de böyle deneyelim bakalım, biz mi doğru biliyormuşuz, bu şekilde anlatanlar mı?

0: Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, Balayı Suitleri ile romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Reklam. Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi geçtiğimiz günlerde bir haber okumuştum. Duyanlar hatırlarlar, mutlaka bilirler. Hafta sonunda da demiştik, uyku saatinizi aşmayın. Hafta sonunda da 1 saat 45 dakika en fazla uyuyabilirsiniz. 1,5 saati aştıktan sonra, 1 saat 45 dakikayı aştıktan sonra o uykunun faydası yok demişlerdi. Şimdi yeni bir araştırmada diyor ki, hafta sonu geç kalkmak kalbe iyi geliyor. Biz hangisine inanacağız? İdeal uyku süresini de açıklamışlar tabii ki. Bilim insanları 41 bin kişinin verisini 7 yıl boyunca incelemişler bu araştırmada. Ve hafta sonu biraz daha fazla uyuduğunuzda kalbinize daha iyi geldiği sonucuna varmışlar. Ama yine aynı kapıya çıkıyoruz. 1,5 saat ek uykunun iyi geldiğini söylüyorlar. 1 saat 27 dakikadan sonrası çok faydalı olmuyormuş. Hafta içinde 8'de kalkıyorsanız gece 11'de yatıp da hafta sonunda da 12'de yatıp ertesi gün 10.30'da kalkabilirsiniz. Gayet ideal, ancak fazlası zararmış, haberiniz olsun. Gerçi daha pazartesideyiz ama şimdiden hafta sonunu düşünmeye başladık bile.

Pazartesinin tadını çıkartmaya, hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler herkese. Peki, ekran görüntüsü aldığınız fotoğraflarınıza hiç baktınız mı? Ekran görüntüsü aldıktan sonra bir daha dönüp bakmıyormuşuz. Şimdi ben size bu haberi hatırlatırken telefonuma kaydettiğim ekran görüntülerine bakıyorum. Gerçekten unutmuşum. Bazı şeyleri unutuyoruz. Ekran görüntüsü aldığımız için unutuyoruz. İşte unutmamak için önce hafızaya kaydedeceğiz, sonra ekran görüntüsü olarak kaydedeceğiz. Bakın bir ekran görüntülerine, telefonunuza kaydettiğiniz, unuttuğunuz ne var size hatırlatsın.

Yepyeni bir haftayı karşıladık. Pazartesinin tadını çıkarttık. Biz ayrılan iki saati artık tamamladık. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Ben Rania, mikrofon başından ayrılacağım ama haftaya yeni başladık. Ümit ediyorum hepimiz sağlıklı bir hafta geçiririz. Hafta sonundaki gribal enfeksiyondan sonra pazartesi biraz daha iyiyim. Neyse ki önümüzdeki günlerde de daha iyi olacağımı ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bağışıklığınızı kuvvetli tutun. En sevdiğiniz şarkıları eşlik edin. Yarın yine hayatın ritminde buluşalım. Bugünlük hoşça kalın.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
2: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 0694 0532 715 0694
3: Radyo Karadeniz.

0: bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Tamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Bu da sesinizi duyurmanın bir yolu. Ama galiba biraz eskidi. Reklamınızı ilkel yöntemlerle mi yapmak istersiniz, yoksa bizimle mi çalışmak istersiniz?
2: Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94 Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Bunlar ve daha fazlası Karadeniz'in sesi Radyo Karadeniz'de.

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: Televizyon. Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
1: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
2: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
4: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
5: Yüz karası.
6: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
3: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Merhaba. Oyuncu kadrosundaysa Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
7: O böcekler gerçek mi?
8: Evet, gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
0: Sinevizyon. Müziğin ritmini hisset.
9: Ne sarayı sarayı yayla sevdalıkları.
10: Ne sarayı sarayı yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
11: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: güzel. Duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

Da geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedim.

Ayaklarım olaydı. Kör değildim benim dayı. Falım olaydı. Başını sıkır, arka çöpü başına, adını yazacağım yüzümün taşına.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader.

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz. Bu alemde tekiz.

Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancı?

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Ağlay yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: olan ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekans.

benim ne haddim? Ona gitsem, şuna gitsem, kim ağlar benim yerime, kim yanar benim yerime?

0: Radyo Karadeniz çalacak, alem dinleyecek.
1: Okyanus kalpli sevgilim, kalbini dalgalandırma sakın. Ben yolculuğumda, bu hayat denen yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilkbahar sabahına benzeyen yatağına.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: bazen
1: duygusal bir aşk şarkısıyla.
2: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
1: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
3: Burası Radyo Karadeniz.